kişi kadının samurlar gıdı gönüp ki I am indebted to my Zuni people and my ancestors for all that I am. My Zuni religion and language